gazetede yenileyecek sokağı, gazetede üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, caydım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Saatlerimiz 7.08'i gösterirken aslında saatinde zamanında gelsek de program akışımız gereği önden bir reklamımız, bir şarkımız olduğundan dolayı bana geç kaldığın tribi yapmayın diye hemen açıklamamı yapıyorum efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yağmurlu bir İstanbul sabahından kışın adeta ben geldim. Merhaba Emre kardeş, ben geldim. Ben geldim.

böyle bir hava varken acaba memleketin diğer bölgelerinde durumlar nedir, ne değildir, nerelerden dinliyorsanız efendim oradaki hava durumunu da merak etmiyor değilim. Tabii biz şimdi haber bültenlerinin ardından gelen hava durumunda şunu görüyoruz. Mesela Şanlıurfa 32 derece. Nasıl? Antalya 31 derece. Abi tatile gideceksen güneye tamam da yani Eylül sonu Ekim başıdır. Ya oranın en güzel zamanı orasıdır ya falan. Bunları ben de söyleyen birisi olarak şu anda gerçekten sabah hıtıtı mıtıtı şeklinde. Arabaya gidene kadar o kadar yani o kadar soğuk oluyor ki. Sabahları tabii bunlar daha soğuklar değil. Bu birden havanın değişimiyle alakalı yaşadığımız bir durum. Normalde hava o kadar efendim dondum ya dondum parmaklarım uyuştu havası değil. O kışın tamam eyvallah hani Kasım Aralık Ocak'ta iyice iyice soğuyan bir havayla muhatap oluyoruz. Ama şu anda havaların birden işte bundan daha 2 hafta önce 3 hafta önce 32-33 dereceyken şu anda 14-15'lere 13'lere 12'lere düşmesi. Tabi vücut bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Artık ne giyeceğim havalarını geçtik arkadaşlar. Bunu geçen haftalarda konuşuyorduk, artık kalın giyineceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Tereddütte kalanlar için içine ince dışına kalın. Bir yere girdin, arabaya bindin, mekana girdin, atacaksın kabanını kocuğunu. Tişörtünle takılmaya devam edeceksin çünkü ne yapacağını şaşıracağın bir dönemdesin. Öğlenden sonra bir güneş açar mı açmaz mı bilmiyorum ama bugün salı günü zannediyorum. Salı günleri de özellikle meteorolojinin uyardığı salı günleri derken salı günü yani bütün salılar için geçerli değil. Bu salı için uyardığı bir gündü. Akom'un da efendime söyleyeyim meteorolojinin de çok fazla yağmur alacağını özellikle İstanbul ve çevresinin uyarmışlardı. Dolayısıyla yağmur kesilmeden yağıyor. Umarız sadece yağmur yağdı diyerek bu konuyu kapatıp selden vesaireden başka türlü yağmuru yaratacağız sıkıntılardan, taşkınlardan, logar kapağının taşması sonucu yola akan suyun kazaya sebep olmasından falan haberlerde böyle şeyler görmeyiz. Ki sık sık görebiliyoruz. Mersin soğuk be demiş. Mersin bile soğuksa kış o zaman tamamdır hocam. Artık net gelmiştir. Konu kilit. Emre Mutlu Show başladı. Saat 10'a kadar beraberiz. Kocaman ama kocaman günaydınlar. Hemen bir suyumuzu içelim. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Yolda beraberiz.

0: Maltepe yağmurlu demiş. Evet, İstanbul'un her yeri yağmurlu. Günaydın, günaydın efendim. Havalar borsaya uymuş demiş. Ya borsadan hiç anlamam. Hatta bu haberlerle ilgili fondur, mondur, odur, budur. Hiç bildiğim işler değil. Ne bileyim, anlamıyorum ya. Yağmur seven adam günaydın demiş. Ne yaptın, tişört terliği bıraktım demiş. Mutlu musun, kış geldi. Vallahi bıraktım. Şort terli kişi artık geçti. Ya ben Ekim sonunu bulur diyordum da yok, bulamadı. Maalesef bulamadı. Bu havada deli derler şortla, terlikle gezene. Kendime de delirttirmeyeyim bu yaştan sonra. Yani hiç gerek yok. Olmaz olmaz. Her yerde yağmur var, evet yani. Yapacak bir şey yok. Milli takımla ilgili de ne yaptılar dün bize? Yani rezaletten başka bir şey değil. Yani milli duygu, yani golden sonra mehter marş çalmayla olmuyor artık. Yani bunu anlatamadık. Montella'da istifa etmeye de niyeti yok. Ya milli takım tam bir fiyasko, tam bir rezalet. Yani olacak iş değil. Hakikaten olacak iş değil. Dünya Kupası'nda başımıza gelenlerden sonra şu anda yani dün halı sahada top oynar gibi top oynayan bir İtalya'dan 4 tane saçma sapan gol yemek, abuk subuk gol yemek. Bilmiyorum ya, yani ben işimi yapamıyor olsam derim ki ben yapamıyorum hocam ya. Daha fazla rezil rüsva olmadan, daha fazla bir skandala sebep olmadan çekip gideyim, bilmiyorum. Yani bilemiyorum yani, insanların demek ki bu hani bir ulusu, bir milleti temsil eden bir takım. Bu takımın bu kadar kötü oynaması, bu kadar lakayt. Bu arada sadece bu iş teknik direktörle olmaz. Yani dünyanın her yerinde düzen aynıdır. Günah keçisi hep teknik direktörler ilan edilir. Yani aman işte Okan Buruk istifa, işte efendim... Yok efendim İsmail Kartal istifa. Hemen böyle bir tane adamın... Ya o dün nasıl ayağınızda top tutamıyorsunuz, defans yapamıyorsunuz, yağmur yağıyormuş. Yağmur yağdığında da oynayacaksın. Ben yağmur yağdığında işe geliyorum. Kar yağdığında işe geliyorum. 40 derecedeyken işe geliyorum. Sen de işini yapacaksın. Ki milyon dolarlar kazanan, milyon eurolar kazanan adamlarsınız. Bir de orada bir milleti temsil ediyorsunuz. Bu kadar da rezalet, bu kadar da yani bir halı saha kadrosu çıkarsak herhalde çok daha iyi oynardı. Yani gerçekten korkunç. Olmaması gereken bir şey. Abi günaydın, eksiksiz bütün maçları izledim milli takımın. Dedim ki dün izlemeyeceğim, totem yaptım demiş. İzlediklerimde hep yenildik, izlemedik yine yenildik demiş. Yenilmedik dün ya, dün rezil olduk, rüsva olduk yani, bu yenilmek değil. Kalede Altay olacağını bir tane bostan korkuluğu diksen muhtemelen daha çok işe yarar. Belki top mop çarpar bir dönerdi yani, bu kadar kötü bir gün.
1: Müziğin sesini sakın kısma.
2: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
0: Herkes her zaman çok iyi olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Futbolcuların da kötü günü olabilir. Kendilerini kötüyse, ama bütün takım kötüyse bir sıkıntı vardır orada. Kadro seçiminde bir sıkıntı varsa, her şey aksi gidiyorsa bir yanlışlık vardır ve buna federasyon başkanı mı çıkacak artık bir şeyler söyleyecek? Yani sağa sola posta koymaktansa birazcık da futboldan mı konuşsa, birazcık futbolla mı ilgili bir şeyler yapsa artık federasyon başkanı. Fatih Terim'le dalaşacağına ne olacak bilmiyorum yani. Ben kendi adıma gerçekten milli takımımızı temsil eden o genç arkadaşlarımızın, futbolcuların çabasını çok yeterli görmedim. Gören varsa da tebrik etsin, ben tebrik etmiyorum. Tebrik edilecek bir şey yok, hani yine de canınız sağ olsun denilecek bir durum değil bu. Olacak en kötü tabloydu. İyi ki 7-8 tane yemedik de daha fazla küsrana uğramadık.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Güç kimde, sende mi? Bağır böyle, güç bende artık diye. Kendinden güçlü gördüğün ve seni yoran ne varsa. Bas tokadı geç hocam. Hocamlar. Güç bende artık. Kimler buradaymış bakalım bir. Bir sabah yoklamasıdır. Başlasın artık. 0544-886-1886 ne kadar kalabalığız, müsait olanlar. Katılsınlar lütfen, evlerinde olanlar 1'e. İş yerlerine varmış olanlar 2'ye. Maalesef trafikte olanlar 3'e basıp bir yollarlar mı acaba? Başım göğersin bakalım kimlerdeymiş, bir görelim şöyle.

Henüz yeni yeni radyoların açanlar olduğu için bir daha hatırlatayım. Az önce çok erken hatırlatmışım ama ne yapayım, su içerken ben kendi suyumu içerken hatırlatasım geldi. Hemen şöyle bir sularımızı bir içelim. Sabah suyumuzu lütfen içelim efendim. Hatta aç karnı içersek çok çok daha faydası olacağına kanaat getirmiş bilim insanları. Biz de onların bu taktiklerine uyalım efendim. Aç karnı şöyle bir içimiz yıkansın, annem öyle söyler. İç bakayım aç karnı şöyle bir, heh, için yıkansın. Cilalı köpüklü. Çok faydası var. Günaydın demiş, güneşli bir Mersin'den 3 ama demiş sayende işkenceli değil demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. İş yerine varana kadar, hatta mümkünse de vardıktan sonra bizimle kalmaya devam edersen sohbetimiz keyifli geçecektir diye ümit ediyorum bu sabah da. Sabah ve akşam soğuk oluyor. Yalnızca öğlenleri birazcık değil mi böyle? Kırbacı bas da kendimize gelelim. İnsan kendini kırbaçlattırmaya gelir mi ya saat 7.28'de? Mübarek semtte Eyüp Sultan'ın göbeğindeyim demiş 3. Trafik tam göbektesin değil mi? O tam o dönülen yer var ya hani o. Bursa'da baba derler ona. Babayı dönüyorsun diyor mesela. Diyor ki babadan döneceksin, sola geçeceksin. Konuyu biraz bilmiyorsan baba mı? Ortada herhangi bir baba yok ama onlar ortadaki o kavşaklara, döner kavşaklara baba diyorlar. Her yerde her şeye bir şey diyorlar sonuçta. Bozdoğan'dan dinliyorum sizi demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Bozdoğan neresi ola ki acaba? Bozdoğan neresi? Yağmurlu bir günde İstanbul'dan selamlar demiş. Maalesef 3 Halil demiş. Olsun, beraberiz. Günaydın, iyi yayınlar. Buradayız demiş 3. Teşekkürler. Hayırlı sabahlar Burcu, günaydın. Kartal sahil 3. Orada da toz duman değil mi yağmurdan? Bir de şimdi normal yerdeki yağan yağmurla, şehir içinde yağan yağmurla deniz kenarındaki yağmur bir olmuyor sanki. Sanki böyle deniz kenarı daha fırtınalı mı oluyor acaba, daha rüzgardan dolayı mı? Hani yağmur normal böyle sicim şeklinde yere düşmüyor yukarıdan. Dümdüz değil, hani böyle orası birazcık daha açık alan ve rüzgar aldığı için sanki böyle birbirine karışıyormuş gibi her yer. Aydınmış, ha, selamlar Aydın'a. Alkalata kentten günaydınlar 3 demiş. Trafikteyiz. Mahmut Bey Caddesi 3 günaydınlar. Şile Otoyolu 3. Halkalı Yan Yol 3. Şöyle bir trafik durumuna da bir bakalım bakalım. Ne durumdaymış? %62. Az önce baktım %44'tü. Ne çabuk büyüyorlar ya.

Esenyurt'tan günaydın var bir tane. Esenyurt yağmurda apayrı güzel demiş. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş görünün başkentinden selamlar. Villaları vermezseniz böyle oynarlar işte. Tamam, kapatalım maaş muhabbetini. Neden? Çünkü gerçekten sinir bozucu bir durum. Abi günaydın, sabah camdan bakayım dedim ama nasıl diye. Millet ne giymiş ona göre ayarlayayım dedim kendimi. Kısa kol tişört, kafaya bere giymiş demiş. Ben ne yapayım şimdi? Sen öyle yapma. Sen onlara uyma kuzum.

Günaydın Emre, eşim ve kızım seni arabada, ben de evde dinliyorum demiş. İdili dersler, annen el sallıyor der misin? İdili dersler, annen el sallıyor. Dedim. Abi bu kaynakçılara bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni, çarksın armağan ediyorum. Kaynakçılara. Arkadaşlar kaynak yapmayın bak. Yapmaya niyetiniz varsa da olmasın. Bak bir tane size demiş ki. Kaynaksız olur mu? Ama o şeyden bahsediyor. Demir kaynağından bahsediyor tabii. Silahlar Ağa tüneli bütün Eyüp buradan geçmeye çalışıyor demiş. Kaynakçıları yine kovalıyorum. Ne oluyor ya? Herkes kaynakta mı sabah sabah? Ellerim kirli, daha önce yoklamaya katıldım biliyorsun zaten ama söyleyeyim yine de iki demiş. Bir ile üç arasında kaldım, inersem uçacağım demiş. Günaydınlar Emre'ciğim. Fotoğraf atmış bir tane, her yer fırtına, Allah Allah. Aslı günaydın. Bir şey söyleyeceğim, bir arkadaşım vardı 27. katta oturuyor. İnanın şuna, ben bir bina deprem oluyor zannettim. Yani aslında deprem oluyor zannetmedim. Binanın sallanmaya başladığını hissettim ama depremde böyle sallanmaz biliyorum. Arkadaşım dedi ki rüzgardan, o kadar sakin söyledi ki bunu. Aşırı rüzgardan binanın sallandığını hissettim yani bu. İnanılır bir şey mi sizce? Binayı sallayan rüzgar olur mu dersin? Olur evet. Yani ne kadar yüksekteysen o ihtimal o kadar çok artıyor. Vay be.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
3: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Burası

Maltepe her zaman 3. Kartal Maltepe her zaman 3 şey mi? Karavancı mıyız? Oraya karavan atıp 2 sene kıpırdatmayanlar varmış ya, haberlere bile çıktı. Hatta karavancılar burayı işgal etti diye yerel halk çok kızıyordu. İşte mahkemeler, davalar, belediyeye şikayetler. Öyle bir şey mi var? Her zaman oradayım. Abi gel beni bulursun ya. Abi üzerinde Azrail sticker'ı olan karavan benim ki. Kamyonların arkasına yazarlar. Karavanda da ne üşürsün bu havada. Bu Webasto diye bir sistem var. Üşümekle alakalı derdi olanlar onlardan yaptırıyor. Yani içeride klima yetmiyor. Motorun sıcağını içeriye veriyor falan. Anlıyoruz işte az çok ya. Yok canım ne üşümesi, gelsenize. Üşür üşür insan. Hafif giyinen insan üşür hocam.

0: Baba mesleği demiş, kaynak bir yaşam stili. Hocam vallahi yapma, bir gün vallahi seni arabaya kaynaklarlar söyleyeyim. Şanlıurfa'dan günaydın demiş. Ferhat Oflaz günaydınlar. Esenciles'ten günaydın. Fotoğraf da atmış. Trafik fena değil mi? Vallahi bak, trafik durumuna bakasım gelmiyor yani, o kadar. Moralim bozuluyor ki. Moralimi yerine getiren tek şey sizle beraber olmak. Eksik olmayın. %67'ymiş.
1: İlahi emri. Sen insanı güldürürsün.
0: Teşekkürler canım, teşekkürler. İşimiz bu, ne yapalım yani şimdi. Evet. Şöyle baktığınızda, ben İstanbul genel haritasına baktığım zaman, Beylikdüzü'nden E5 istikameti, yani Küçükçekmece, Büyükçekmece göllerini geçtiğimiz, böyle arka arkaya geçtiğimiz bir E5 şeridi var ya, oradan sahil yoluna gidene kadar inanılmaz bir trafik, artık bordo bile değil, siyaha dönmüş. Acayip bir yoğunluk var. Mahmut Bey gişelerle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim, artık orada gişe de yok ama adı öyle kaldı, üstüne yapıştı Mahmut Bey gişeler diye. Mahmut Bey diyelim biz, Mahmut Bey pek severim, bilirsiniz. Allah kurtarsın. Ama Anadolu yakası daha yoğun. Anadolu yakasında Ataşehir, Ümraniye, efendim Maltepe, Kartal, Üsküdar geçişlerinde, Avrupa'ya geçişlerin tamamına yakınına yoğun diyebilirim. Üçüncü köprü hariç Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş biraz daha normal seyrederken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş epey bir yoğun. İstanbullular için bunu da bir hatırlatmış olalım, aradan çıkartalım, haritaya da bakmamış olmayalım. Çünkü şu anda beni dinliyorsanız, trafik durumunu dinlediğiniz bir radyo açık değilse, en azından benden bir haber almış olursunuz. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim demiş, Rotterdam'dan selamlar. Konuyu vermedik daha, sabah konusunu. Günaydın. Çok rahatsızım demiş, satış sektöründe çalışıyorum, ay sonu yoğunluğu var. Bizim de alamıyorum, müdüre kalsa demiş, toprağa girdiğimizde anca verecek, kısacası iyi ki varsın Emre demiş, teşekkür ederim. İzin de alamıyorsun. İzin niye vermiyor ya? Hem de rahatsızsın. Abi sen müdüre bırakırsan o işi, çakacağın raporu geçmiş olsun. Doktorun verdiği rapora da caz yapacak hali yok. Sevgili işkolik müdürünün. Müdür. Akıllı ol müdür. Şey bir tip mi böyle, kraldan çok kral ve patrondan çok patronculuk oynayan müdürler vardır ya. Taklacı güvercin seni. En müdür sen misin? Sen iş yerini patyon kadar mı düşünüyorsun? Hak yiyen ne yesin? Sabah kahvaltısını sana bırakıyorum artık, orayı sana bıraktım, kafana göre. İnsanların ensesine basmaktan, insanların sırtına basmaktan başka hiçbir şey yaramayan, evet, müdür sıfatıyla gezinen model çok. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. İş yerlerinde maalesef böyle tuhaf tipler olabiliyor ve maalesef ailenden çok bunlara maruz kalıyor olman çok da can sıkıcı bir durum, çünkü evinden çok iş yerinde vakit geçiriyorsun. Sosyal hayatın varsa, dışarıda bir iki saat işin varsa, zaten uyuyacağın süre belli oluyor. Onda da evinde uyuyorsun zaten.

0: Allah mevzumuzu veriyorum hanımlar beyler. 0544 886 1886. Ben 0544 886 1886. İnga dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Henüz yeni doğmuş bir bebek değil mi?
1: Sen.
0: Hepimiz bu dünyaya.
1: Sen olmadık yere.
0: İlk oksijeni aldığımız saniyeden itibaren yaşamaya geldik. Allah bütün doğan bebeklere, bütün sizlere, yaşayanlara, doğacak bebeklere uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Tamam, okey ama. İlk doğduğumuzda konuşulanları anlıyor olabilseydik. Yeni doğmuş bir bebeğe ilk verilecek tavsiyeyi soruyorum. Doğduğu anda bebek seni anlıyor olabilseydi ne tavsiye verirdin? 0544 886 1886. Ey çocuk, kulağına küpe olsun. Yeni doğan bir bebek seni anlıyor olabilseydi kulağına eğilip ilk ne derdin? Bakalım yaratıcı cevaplar neler gelecek bu sabaha. Bizim ekip sağlamdır, bizim ekip yazar, bizim ekip mizaha düşkündür. Bakalım neler yazacaklar ya, daha ilk gelen mesajlara bak. 0544 886 1886. Geri git geri. 0544 886 1886. Yeni doğan bebek seni anlıyor olabilseydi yeni doğmuş bebeklere ilk kulağına eğilip tavsiyen ne olurdu? Doğar doğmaz seni anlayan bir bebek olsaydı doğduğu saniyede kulağına eğilip ne söylerdin çaktırmadan? ...0544-886-1886. Yaratıcı cevaplar bekliyorum sizlerden. Mutlaka vardır. Yeni doğan bir bebeğin seni anladığını anlasan, bilsen, bunun böyle olduğunu varsaysan, eğilip yeni doğan bebeğin kulağına ne söylerdin? Dünyaya geldi, göbek bağı kesildi, ilk oksijenin içine çekti ve o anda eğildi. Dediğini duyabiliyor ve anlayabiliyor. Ne derdin? 0544 886 1886. Bu sabah bu konuyla birazcık eğlenelim bakalım. Senin yaratıcı fikrin ne olurmuş? Yeni doğan bebeğin kulağına eğilip ne derdin?

0: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
1: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
2: Emre Mutlu Show.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
3: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyon Demecidiye Köy, Haliç Merter, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapa. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Allah kahretmesin yine sabah mevzusunu kaçırdım demiş, yok bir şey. Bu kadar biraz abartmışsın biraz yani, sanki bak papatya çayı tavsiye ederim. Sorun yok ya, tekrarlıyoruz. Aşk olsun. Efendim, yeni doğan bebekler senin dilini anlıyor olabilseydi seni duyduklarında, bunun bir karşılığı olsaydı onlarda, onların kulağına ilk duyacakları cümle olarak ne fısıldamayı seçerdin, ne derdin yeni doğan bebeklere? Bakalım cevapların neymiş? Sen şimdi naneyi yemedin mi derim demiş. Haklı bence. Yanlış zamanda dünyaya geldin derdim demiş. Borçlu doğdun evlat. Evet, doğan çocukların hepsi borçlu doğuyorlar. Haberleri olmasa da istemeseler de yapacak bir şey yok. Gelme git git git derdim demiş. Ya artık gelmiş, sen gelene söyleyeceksin. Misafir değil ki, kapıyı geri kapat. Geri dönsün, gidebileceği bir yer yok yani şimdi. Ey çocuk, Fenerbahçe'den uzak dur derdim demiş.

gelme gelme derdim. Yapay zekalı fotoğrafımızı yapmış kardeşim. Teşekkür ederim. Ey oğul, sen sen ol, şimdiden kaynak yapmayı öğren derdim demiş. Trafik canavarı yetiştirecek ya. Yeğenim tünelin ucu sakat bir yere çıkıyor demiş, gelme derdim. Uykunun ve evinin kıymetini bil derdim demiş. Daha yeni gelmiş, nereden evini bilecek, uyku zaten uyuyor 9 ay 10 gündür. Sen sen ol, yapmacık ol, sevilirsin demiş. İnceden de sinyali çakmışsın. Kral sen çok yanlış gelmişsin, sen şimdi buradan geri git. 1800 kilometre kadar kuzeybatıdan tekrar çık. Otoban tarifi veriyor. Yeni doğan bebeğe mi bir şey söylüyoruz demiş. Nasıl kap-

açtın konuyu hemen kral ya. Bak diyorum ki yeni doğan bir bebek senin dilini anlıyor olabilseydi kulağına ilk ne söylerdin? Tüm bebeklere yani kulaklarına eğilip ne söylerdin? İlk duyacakları cümleyi senden duysalar bu cümle ne olurdu? 0544 886 1886.

Yağmurun en azından bu bölgede şiddetini arttırdığını söyleyebilirken trafik durumunda %73'leri bulduğunu bir hatırlatalım. Epey yoğunlaşıyor şu anda İstanbul'da trafik. Lakin beraberiz, sıkıntı yok. Sıkıntı var da yani, var da yok işte. Şimdi diyeceksin oturduğun stüdyodan atması kolay. Sıkıntı yok diyor, oturmuş stüdyosunda. Tamam, ben beraber diye söylüyorum yani, sıkıntı olmasın. Hani beraber şöyle bir kafa dağıtalım trafikte, birazcık daha sesini aç. Güzel güzel şarkılar çalıyorum, bak ne güzel sohbet ediyoruz. Yalansa yalan de. Yeni doğan çocuklar senin dilini anlayabilselerdi, söylediğin cümleyi anlayabilselerdi, onların kulağına ilk ne fısıldardın? Yani ilk duyacağı cümle ne olurdu diye sorduğunda bakalım gelen cevaplar nelermiş. Bu cevaptan çok geliyor, çok da gerçekten güldüğüm bir laftır bu. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Gerçekten de naneyi yedin yani. Ey çocuk, ey oğul, ey kızcağız. Ne oldu, çıktın da başın göğe mi erdi demiş. Gel gel sen de görürsün demiş, derdim demiş. Ömer Kara, selamlar, günaydınlar. Fenerbahçeli olma derdim demiş. Şüphesiz Allah katında hak din İslam'dır demiş. Yanlış bir cümle. Son din İslam'dır anlarım ama hak dinler biliyorsunuz 4 tane din var. Hak din olarak geçen. Onun tercihinin olmasını belki nasihat edebilirsin ama bu yanlış bir bilgi. Cümle olarak yanlış oluyor. Günaydın, sakın Fenerbahçeli olma derdim demiş. Allah, ne kadar çok gelmiş bu mesajlardan. Günaydın demiş. Bebeğe derdim ki İstanbul FM frekansı önemli, uygulamaların şifresini yap, saygılar demiş. Aa, bizim frekansı 88.6 ama üçlü 886. Noktadan şifre oluyor mu? Denilebilir, evet, olabilir. Geri git geri yeri demiş. Tercihlerde kaydırma yapmışsın. Daha dur çocuk, bismillah ya. Ne tercihi ne kaydırması, daha çocuk bir daha yeni nefes aldı, direkt tercihler mercihler. YKS, OGS, KGS, KGB, CIA, FBI. Dur bir dakika şu 3 harflerden. Çocuğu bir uzak tutalım ya. Oldu, bir de sırt çantası veririm 36 kiloluk. Şimdi çocuklar öyle kendilerinden büyük çanta taşıyorlar. Haberlerde görüyorum. Kendi kadar çanta sürünüyor çanta arkasında. Çocuğun boyu da yetmiyor ki onu sırtında taşısın. Taşısa zaten gücü yetmez. Ya yazık, günah. Niye okulda bırakmıyorlar bu kitapları? Bazı öğretmenler bıraktırıyorlarmış gerçi ama. Enteresan.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

0: TikTok uygulaması ile ilgili bir haber vardı. Resmi bir haber arıyorum ben de. Herhangi bir şey göremedim. Ayın 5'inde yasaklanıyor, 10'unda yasaklanıyor falan. Öyle bir şeyler gördüm de şimdi... ona bir tam netleştirmeden, bakmadan size de söylemeyeyim dedim. Kesin öyle bir haber gelirse cımbızlarda paylaşırız. Evet, döndük şimdi, dedik ki yeni doğan bir bebek söylediğini anlıyor olabilseydi ilk duyacağı cümleyi sen söyleseydin ne derdin? Yeni doğan bebeklerin kulağına ne fısıldardın? Dünyaya gelir gelmez ilk duyacağı cümle senden olsaydı. Ne söylerdin onlara dedik. 0544 886 1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen yazınız efendim. ...0544-886-1886... Şöyle bakalım WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza. Hoş geldin, iyi alt ettin demiş. Açlık oyununa hoş geldin, kaza mübarek olsun. Açlık oyunları. Emin misin diye sorardım demiş de çocuğa soran olmamış ki emin olsun. Yani bana soran olmadı, hatırlamıyorum. O zamanları hatırlamıyordum ama hatırlıyor olsaydım da yani doktorun emin misin deyince ne diyorsun dayı sen yani. Ne sordular ne ettiler, geldik öyle bilmiyorum ne bura nere bu. Şu klimayı bir açın ya, daha klima icat edilmedi falan derlerdi muhtemelen. Tevellit 82 olunca doğru yere geldiğinden emin misin? Kafa karıştırıcı bir soru bu da. Merhaba iyi günler derdim demiş. Ne kadar naif. Artı 47 neresiymiş? Artı 47 neresi? Aramıza hoş geldiniz. İlk defa mesaj atıyor olma ihtimaliniz yüksek. Ya da daha önceden beri dinliyordunuz da yeni mi mesaj attınız? Norveç'miş artı 47. Selamlar, sevgiler. İyi sabahlar. Norveç'ten daha önce mesaj almamıştık. Finlandiya'dan almıştık. Norveç'ten ilk mesajımızı yani Emre Mutlu Show adına sizden aldık efendim. Teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. İstanbul
1: FM. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Eyvah, çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İnanç Yaşaroğlu, nasıl Norveç'ten daha önce mesaj almadın diye. Uyuyan devi uyandırdık. Tabii ya, Norveç'ten dinliyor bizi sevgili. İnanç var, özür dilerim İnanç'cığım ya. Ben Danimarka ile karıştırdım herhalde, şimdi ondan da yazan olur. Norveç'ten yazan dostumuz var ya. Özrümü kabul edersin umarım. Bir an boşluğuma denk geldi. Tabii ki tabii ki, mesaj nasıl almadım, doğru söylüyorsun. Norveçlere selamlar. Norveç'ten dinleyen dostlarımıza selamlar. Dünyanın her yerinden dinleyen bütün dostlarımıza selamlar. Acaba şu anda merak ediyorum, en uzaktan yazan nereden yazacak? Norveç'ten fırçayı yedik. Ama haklısın İnanç, çok üzülüyorum. Vallahi bak karıştırdım. Artık ülkede neresi diye soruyorum da İnanç da hemen yazınca. Bir dakika ya, nasıl ya?

Tüh yeni yem diye sevindik demiş. Hababam sınıfına yeni Ahmet geldi diye. Herkese selamlar demiş. Yeni dinlemeye başlamış. Peki.

0: Modern Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: This is Funtacular.

Müdür yardımcımız, hepinizin müdürünün yardımcısı, hepinizin müdür yardımcısı. Metin bizim radyonun konumunu yazıp aramızda 1 saat 38 dakika var, yakın ama uzağız demiş. Metin o şeylerle ilgili de mesajını okudum şimdi. Hatta kendime ileteyim şunları da. Radyoda kaldı, eve gidince ne yapacağımı bilemedim. Nazik kardeşim. Adam tam kovulacaktı, bana vitamin gönderdi ya. Bu taktik güzelmiş ama. Kovarım, gönder.

Sesli düşünüyorum orada, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Aa, WhatsApp'ta kendim yokum, nasıl oluyor bu? Beni birisi WhatsApp'ta yalçın mı sildi beni? He tamam, kullanışını yazmışsın ya. Insta'dan ya, yo WhatsApp'tan yazdığını aldım, tamam peki. Hemen de aldın gönlümü demiş. Biz Viking çetesiyiz ya demiş. İstanbul FM'den başka dinlemeyiz. Kardeşim benim. Tamam, konuya şöyle bir dönelim hemen. Bakalım, yeni doğan bebek seni anlıyor olabilseydi, çocuğun doğar doğmaz duyacağı ilk cümleyi sen söylüyor olsaydın ne söylerdin ona? Konumuz bu. Konu ne diye soranlar var, yeni gelenler var. En arkaya geçip oturuyorsunuz. Saat 8.30 olmuş be. Ne günaydını, öğlen yemeğinde ne yiyeceğiz diye bakıyor millet maillerine şu anda. Saat 8.30, 8.30. 4 saattir ayaktayım ben. Hepsini takır takır okuyacağım. Sen de yaz eğer müsaitsen cevabını. Yeni doğan bir bebek seni anlıyor olabilseydi, dünyaya gelen her bebeğe ne söylerdin? İlk duyacağı cümleyi senden duysaydı, bir hoş geldin cümlesi olarak ne duymasını istersin bakalım? Kulağına eğilip ne söylerdin?

0: Şarkının sonunda merhem sürer misin demiyor muydu ya? Kısıtladılar mı? Rütük mü engel oldu? Bir şey mi oldu? Şarkı mı? Telife mi girdi merhem lafı? Şu yaralı aşığa merhem sürer misin? Öyle bir şey diyordu sonunda. Ben yandım sen yanma derdim demiş. Bir de Güney Emre Mutlu'yu dinleyerek başla ya, kıyamam ya. Evlat bu hayat için çok da şey yapma demiş. Anladın sen. Evet anlamıştır. Hep sev ve sevil derdim demiş. Günaydınlar Polyanna. Ama doğru söylüyorsun, böyle olması gerekiyor. Sevgiden beslenmek, sevilmekten beslenmek. Madem biz onu anlıyorken o konuşmuyordu, ben de o bizi anlarken konuşmam ve ilk cümle olarak inga derim demiş. O düşünsün dursun, ne demek istedi bu şimdi diye. Çocuk da inga mı? Bunu benim demem gerekmiyor muydu ya? Günaydın, günaydın, günaydın. İngiltere'den sabahın 5.55'inden Emre Mutlu Şov'a günaydın ve tüm dinleyicilere demiş kocaman bir günaydın. Herkese bol neşeli, bol kahkahalı, enerji dolu, harika bir gün diliyorum. Ne kadar güzel mesaj. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın demiş. Sevgiler İngiltere'den. Kulağına şöyle derdim, patron benim. Daha çocuk doğar doğmaz artistliğe maruz kalıyor. Vay be. Norveç'ten öyle der bebeğe tabii demiş. Ne der, atladık orayı. Günaydın Emre, açtık gözümüzü yine yeniden seninle yola çıktık demiş. Açtık gözümüzü saat 8.30. Pardon da. Biraz geç kalmadık mı? Anlık hevesin bedelini ömür boyu çekeceksin minik. Welcome to hell derdim demiş. Anlık hevesin bedelini ömür boyu çekeceksin. Alt metnini tabii bilemiyorum ama anlık heveslerin bazen bedeli ömür boyu çekilebiliyor. Haklısınızdır diye düşünüyorum. Gördün mü kaynanamı Erkan? Erkan sormuş bana, kaynanamı nereden görüyorum abi seni? Abi Yeniköy'deyim demiş. Peki, teşekkürler kıymetli bilgi için. Maltepe'den selamlar demiş. Selamlar özlemişiz seni, teşekkür ederim. En uzak ben yazıyorum uşaktan demiş. Haritada yerini bilmeyen çok insan var. Güzeldir uşağımız.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Şimdi cımbızlar bölümüne geçtiğimizde acayip şeyler konuşacağız ama mesajlarımız çok fazla var. Şu konuyu birazcık daha yaşatalım istiyorum. Bu konuyla alakalı yazdığınız şeylerin de hepsini bir okuyayım, bitireyim. Arkasından cımbızlarda çok enteresan şeyler var konuşacağımız. Dermiş ki günaydın, hoş geldin, 5 gittim bebek demiş. Acaba benim var mazot 100 TL, benzin 85. Asgari ücret 28 bin TL. İyi düşün, kalacağım mı döneceğim mi demiş. Sen şimdi nane yemedin mi cevapları yine gelmeye devam ediyor ki en haklı cümlelerden bir tanesiymiş. Sorulardan bir tanesiymiş. Bence de hiç uzatmaya gerek kalmadan sen şimdi nane yemedin mi? Abi sabah yayını web sitesinden dinleyeyim dedim ama dinleyemedim demiş. Devamlı yayın kesilip durdu demiş. Hemen kontrol edelim, ettirelim. Teşekkür ederim. Halanı sev, halanı sev, halanı sev. Yeğenleri tarafından sevgisizliğe maruz bırakılmış bir hanımefendi galiba. Halanı sev mi? Çocuk hala hangisi oluyor, bir dakika. Daha inga yeni bitti. Dur bir dakika, hala hangisi? Yok bir de LTE kayınçoyu bacanağı falan tarif edelim çocukcağıza. Düşünsene, uyanıyorsun, gözünü bir açıyorsun, annenden efendim dünyaya bir parça olarak geliyorsun. İlk nefesini alıyorsun, kulağına bir ses. Halanı sev. Efendim? Halanı diyorum, sev. Halam hangisi halam? En köşede oturan var ya, elinde kısır tabağı olan. Kolonya ile petibör getirdi ya, o işte halanı, onu sev. Batırdın beni, Caner'in kilosu kaça biliyor musun derdim demiş. Tabii tabii, yapılan masraflardan tabii bugüne kadar yenge gecenin üçünde. Mehmet canım el iki çekiyor deyince. Bir ara dörtlü elik 500 lira falandı yani. Tabii suistimal açık bir durum olduğu için bizim memleketimizde de fırsatçıdan bol bir şey yok biliyorsunuz. Olabilir yani, olabilir, suistimal edilmiş olabilir. Yoksa mümkün değil. 4 tane elikte 500 TL yazıyordu. Bu haberlerde çıktı arkadaşlar. Ben kendim görmedim yani. Ne yapalım deyip eşimin canı istemiş. Yapacak bir şey yok deyip insanlara da o paraları verip alıyorlar. Yaşlıların şarkısı neymiş bu? Günaydın Bodrum'dan Semih Kaptan. Sen buralara nereden geldin?
1: Sen buralara nereden geldin?
0: Kediye söyleyen bir dede vardı değil mi? Çocuk... Vallahi ben de bilmiyorum diye cevap verir muhtemelen. Annemle babam kendileri de buradayken onları bir sormak lazım diye.

0: Yeni doğan bir çocuğun kulağına fısıldayıp senin söylediğin cümleyi anladığını düşündüğünde ilk duyacağı cümlenin ne olmasını isterdin? Herkesi dinle. Herkesi sev ama bildiğini oku derdim demiş. Sonunda yani çok güzel başlamıştı ama. Ha, kıssadan hisse al anlamında mı? O stüdyoda oturması kolay ama biz uyurken stüdyoya gelip bizim için hazırlık yapması da var demiş. Canım mısın sen benim? Canım mısın sen benim misin? Her şeyim misin? Hoş geldin bebek. Her gün çocuklara ama tekrar ettiğim cümleyi söylerdim. Hayat büyüdüğünde zor olabilir. O yüzden şimdiden saçma şeylere ağlamaya değmez demiş. Günaydın abi, yağmurlu bir havadan herkese selamlar. Taktiklerini bekliyoruz Yalçın abi veya İhtiyar'ın demiş. İhtiyar kim? Yalçın bizim Yalçın da. Günaydın Emre abi. Bugün Sarayburnu'na balık tutmaya gidiyoruz demiş. Yağmurlu bir gün bakalım kısmetimize ne gelecek demiş. Üşütmemeni diliyorum. Ama balık havası mı dersen harbiden balık havası. Günaydın Emre, geç kaldım cezaya razıyım demiş. Sen cezanı biliyorsun, benim bir şey söylememe gerek yok. Yazık etme bir hiç uğruna. Yeni doğan çocuğa sorardım, gördün mü kaynanamı diye. Ya bana sormuyormuş peki. Hoş geldin bebek, neden ağlıyorsun? Bu dünyada Emre mutluysa sen niye olmayasın ki derdim demiş. Kendi oğluna söylemiş. Evet, bir mesaj yazmıştı. Ben mi yanlış yazdım, sen mi yanlış okudun? Ben yanlış okumadım da o şekilde anladım. Baban benim, patron. Patronu çocuğuna söylüyormuş yani. Patron benim demiyormuş. Peki tamam, anladım. İngiltere'den.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Avcılar, Merter Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter yoğun seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç geçişi de etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yaşasın. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır apt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü. 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa. Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de. Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

0: Evet. İnternet tarifenizin sonuna geldiniz, yenilemek için biri. Daha doğar doğmaz doğan çocuğa. Ama haklısın, alışsın değil mi amcası şimdiden yani. Ömür boyu biten tükenen şeylere para yetiştirmekle uğraşacağı için standart bir ailede doğduysa, ailesinde alaverici dalaverici yoksa, hırsız uğursuz yoksa biraz zor tabii geçinmek. Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin derdim demiş. Efendim bana mı dediniz? Çocuğun nerede doğduğu önemli Emre demiş. Norveç'te veya İsviçre'de doğduysa welcome to world. Hayatın tadını çıkar ufaklık. Türkiye'de doğduysa ufaklık şu anda 1 milyon 750 bin TL borçla doğdun. Nasıl ödemek istersin? Geri dönmeye şansın var mı bilmiyorum ama emin ol demiş. Tabii ki şans yok artık, geldi bir kere, yapacak bir şey yok. Kardeşim şu kasvetli sıkıntılı havayı çaldığın şarkılarla ve enerjinle o kadar güzel dağıtıyorsun ki sonsuz teşekkürler. Eyvallah abi, çok sağ olasın, teşekkür ederim. Canım görümcelerim mi? Görümcelerinin olduğu gruba atacaktın da bize mi attın bu mesajı? Kazara. Emre günaydın, iyi yayınlar. Ne aşerdim ne gece kapris yaptım demiş. Doğurdum, ertesi gün ayaktaydım. Bu nasıl bir hayat ya? Pişman mısın yoksa doğurmadan önce aşerenleri efendim eşlerine erik merik bana şunu getir kömür kemireceğim tebeşir yiyeceğim diyenlerin durumunu anlamadığından mı bunu söylüyorsun yani? Acaba hani şey mi, ben hani ben de yapsam yaparmışım be anlamında mı, bunlar ne yapıyor anlamında mı? Bilemedim şimdi. Mazot fiyatı ayın birinde ne olacak acaba demiş. Mobil 1 Ekim'de sona eriyor demiş. Bence sanırım 12 TL zam geliyor demektir demiş. Hatta 12.48 TL'ymiş. Abi dur bir dakika ya. Dur bir saniye abi ya. 2 dakika güldürtmüyorsunuz adamı. Aç mısın diye seslenirdim. Çıkar çıkmaz çocuğa mumbar şırdan. Allah ne verdiyse. Abi mesajları okumuyorsun, ayıp ediyorsun demiş. Özlemişiz seni yazmışsın, o yüzden okumadım. Çünkü ben döneli çok oldu sevgili Doğan. Biz de seni özlemişiz. Sen nerelerdesin de acaba? Şarkıya bak, tam üstüme alınmalık. Hangisi öyle unutulmaz böyle unutulur mu? Günaydın, Çukur izlemeye yeniden başladım ve ikinci sezonda Mustafa karakterinizin Emre Mutlu olduğunu yeni fark ettim demiş. Keşke devam etseydi o karakter, çok da yakışmış aslında. Teşekkürler. Bir reklamlar geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: hızınıza talibiz.
1: Kaçtı kızım bizim hızımız?
2: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
3: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
4: İnternet TürkNet.
5: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
6: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şimdi şu mesajları bir bitireyim de cımbızlara doğru yavaşça geçelim. Acayip bir şeylerden bahsedeceğim size. Gerçekten kulağınızda bulunmasının keyif vereceğini düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Benim de aralarında yeni öğrendiklerim oldu ama. Ben öğrendiğim her şeyi paylaşmayı çok seviyorum. Kulakta kalsın hocam ya. Hard diskte bir yerde dursun ya da ne bileyim belki gerçekten ha bu böyle miymiş diyebileceğin. Yani buradan eve gidince yatmıyoruz hocam, araştırıyoruz. Bu dünyaya hoş geldin ama keşke gelmeseydin derdin demiş. Aç bir süt buzsuz olsun. Gelir gelmez. Bu gece kır zincirlerini. Doğru söylüyorsun demiş. Abi 12 yıl evlilik, 12. yıla evlilik yıldönümümüzü unuttum demiş. Hanım dün arabayla ufak bir kaza yaptı. Allah'tan kimse demiş yok. Barıştık abi çok şükür, kazayla atlattık. Kurtulduk demiş. Hanım kaza yaptıysa barışmanızla ne alakası var? Kaza yapınca küsmüş müydün yenge? Sorun olur mu? Anlamadım. Öyle bana bugün... Uzun bir yoldan geldin, dinlen biraz sonra konuşuruz deyip çocuğu rahat bırak.

günlük hayatta kullandığımız bir sürü deyim var. Nereden geldiğini araştırdım. Çok merak ediyorum ben. Mesela atıyorum Bayburt'un ismi niye Bayburt diye takıyordum ya bir aralar kafaya. Allah aşkına onu araştırdık, öğrendik şehirlerin çoğunun adını ama. Mesela güme gitmek nereden geliyor? Çizmeden yukarıya çıkmak, çizmeyi aşmamak. Avucunu yala lafı, çam devirmek. Saman altından su yürütmek. Efendim buyurun cenaze namazına. Kozunu paylaşmak, pabucunu dama atmak. Foyası meydana çıkmak. Atma Recep, hepimiz din kardeşiyiz. Nereden geliyor bunlar? Şunların hepsini bir araştırdık efendim. Vermezse Mahmut, neylesin Mahmut?

Metin yok, ona girmeyeceğiz. Altı kaval üstü şişhane. Altında Çapanoğlu aramak. Çok fazla var, ikiye bölerim, yarısında yarın anlatırım. İdareli kullanırım. Beyler hepiniz aynı tabiri yazıyorsunuz. Tamam, güzel şaka da yapamam bunu burada. Bunlar bakalım nereden çıkmış, nereden nereye kadar, nasıl bir yolculuk yapmış ve nasıl evrilmiş. Birazcık bunların üzerine konuşacağız. Mesela bir tanesinden başlayayım. Güme gitmek nereden geliyormuş? Zamanında Yeniçeriler suçluları yakalayıp zindana kapatırlarken o yolda hop güm şeklinde nara atarlarmış. Yani hop yakaladık, güm kapattık. Ancak kurunun yanında yaş da yanar tabiri var ya, bu atasözünde olduğu gibi bazen zindana atılanlar arasında suçlu olmayanlar, yani masum kişiler de bulunurmuş. İşte halk suçsuz bir vatandaşın zindana atıldığında günahsız yere hapse götürüyorlar anlamında şu cümleyi kurarlarmış. Adamcağız güme gitti. Yazık oldu anlamında kullanılan bu laf günümüzde de sık sık kullanılıyor biliyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim, nasıl atıyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun boş kaleye ayağına gelen top güme gitti. Neden? Milli formayı taşıyan Kerem Aktürkoğlu kaleye topu kaleciyle beraber sokması gerektiği kadar para kazanırken oynadığı kulüpte ya da şu yaşında milli formayı terletirken mahallede ayağına top gelen dayı gibi vurduğu için aynı şekilde ayağında topu tutamayan Can Uzun kalede bir tabureden farksız davranan Altay gibi. Altay'ın yediği gol güme gitti diyebilirsin mesela. Bunu da milli takımla bağlamış olayım. Çok sabah çok konuşturmadınız beni, içimdekileri tutamam. Söylenecek bir şey yok demiştik ama varmış demek ki. Onları da söyleyelim. Çizmeden yukarı çıkmak. Yani aslında günümüz tabiriyle çizmeyi aşmak. Ne anlamda kullanılıyormuş, onunla beraber döneceğiz. Biraz sonra bir günün şarkısının arkasından buradayım. Hemen araya reklam bile sokmadan devam edeceğim.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim çizmeyi aşmak tabirinin geldiği yeri şöyle bir üzerinden geçelim kulağınızda bulunsun diye. Ben okudum, size de aktarmak istedim. 19. yüzyılda Fransız ressamlardan Delacroix Paris'te bir resim sergisi açıyor. Sergiyi gezenlerden bir kişi büyükçe bir şövalye tablosunun önünde uzun uzun durarak yakından uzaktan ciddi ciddi seyrediyor. Ve beğenmediğini belirten bir biçimde de başını olumsuz yönde sallıyor. Bu durum ilgisini çeker ressam adamın yanına gelerek sorar. Bu tabloyla çok ilgilendiğiniz belli oluyor. Adam da evet diyor. Şövalyenin çizmesindeki körük kıvrımlarında hatalar var diyor. Peki diyor, nasıl anladınız, işiniz bu mu diyor. Adam diyor ki ben kunduracıyım, akşama kadar çizme dikerim, bu çizmeyi hatalı çizmişsiniz. Deyince ressam hemen tabloyu duvardan indirip tuvalini ve boyalarını getirerek adamın söylediği biçimde çizmeyi yeniden tasarlıyor. Arkasından çizim bittikten sonra duvara tekrardan tabloyu asıyor ve resmin daha iyi olduğunu görmekten memnun olan adam ressama teşekkür ediyor. Fakat adam yine tablonun başından ayrılmadan bu kez yine kafasını olumsuz şekilde sallıyor. Bu kez de diyor ki şövalyenin pantolonunda ve kemerinde de hatalar var. Ressam ayakkabıda çizmede sesini çıkartmayı buna çok sinirlenerek diyor ki bak dostum, çizmeden yukarı çıkma, çizmeyi aşma. Yani bir şey dedin dinledik, biz çizmeci değiliz, kafamızda böyle tezahür ettiğinden dolayı da böyle çizdik. Sen hayırdır diyor. Fransızca sen hayırdır nasıl tercüme edilir bilmiyorum, varsa Fransa'dan dinleyen. What's up man, İngilizce'de belki sen hayırdır'a yakın olabilir ama yani sen hayırdır işi birazcık Fransa'da zor, ama ben yani hani hissettiği şeyin böyle bir şey olduğunu tahmin ettiğim için öyle girdim cümleye. Yoksa bu hikayenin sonunda sen hayırdır diyor olmaz. Hatta sen hayırdır birader hiç olmaz ama çizmeden yukarıya çıkma tabiri oradan gelmiş. Daha sonrasında bu dilden dile, nesilden nesile yayılarak efendim bir deyim haline gelmiş. Ve haddini aşan ya da haddinden büyük işlere karışan, boyundan büyük işlere karışan, kalkışan insanlara da çizmeyi aşma derler. Bu hikaye bu.

oradan geliyor tabii ki bunlar. Tarihi alıntılar, tarihi aktarılan hikayeler. Ben yazsam nasıl yazardım bu hikayeyi merak ediyorum. Çizmeyi aşma. İtalyan şakası falan yapar mıydım acaba?

Efendim kozunu paylaşmak. Kozunu paylaşmak tabiri biliyorsun, kozlarımızı paylaşalım işte. Efendim Manchester City ile Manchester United bu akşam Old Trafford'da kozlarını paylaşacaklar. Gibi gibi gibi gibi. Bir sürü cümle kurabiliriz. Bununla sadece örnek vermek istedim ama koz aslında ceviz manasına geliyormuş. Yani cevizin eski ismi kozmuş. Eskiden Kastamonu'nun... Kastamonu. Eskiden Kastamonu'nun iki köyü arasında ortak olarak kullanılan bir cevizlik varmış. Yani cevizlik iki köy tarafından da ortak olarak kullanılıyormuş. Ceviz toplama mevsimi gelince bir gün belirleniyor ve her iki köy halkından insanlar cevizlikte buluşup cevizleri paylaşıyorlarmış. Ancak her seferinde haksızlık olduğu ileri sürülerek mutlaka kavga çıkıyormuş. Hatta olay öyle bir seviyeye gelmiş ki köylerde kavgaya müsait olan, eli sopa tutan delikanlılar koz paylaşma gününden önce günlerce antrenman ve hazırlık yapıyorlarmış. Bu nasıl hikaye ya? Yani belli ki mevzu çıkacak, günler öncesinde

0: antrenman ringe çıkar gibi eli sopa tutanlar bir de. Dolayısıyla bu gençler koz paylaşma günü geldiği zaman pozlarını paylaşmak için kendilerini geliştirerek antrenmanlarla, çeşitli efendime söyleyeyim bazı küçük idmanlarla koz paylaşım gününe hazırlık yapıyorlarmış. Bir anne o zamanlar bir anne oğlunun büyüdüğünü anlatmak için benim oğlan kozunu paylaşacak çağa geldi artık dermiş. Yani senin oğlan da büyüdü artık, kozunu paylaşacak çağa geldi. Artık tabii belli bir süre sonra bu Bursa'nın Kılıç Kalkan ekibi gibi sembolik bir hal mi aldı? Yoksa gerçekten millet ceviz için birbirine dalıyor muydu? Varsa Kastamonulu aramızda, ki olmama ihtimali bence sıfır. Bir deyin bakalım, bildiğiniz bir şey var mı bununla alakalı? Ben bunu Onedio'nun sayfasından aktarıyorum size. Eğer bir kolpa seziyorsanız da benimle alakası yok. Emre bu hikaye tam kolpa gibi demiş. Sen inandın mı buna demiş. Koz toplama. Vallahi yani öyle şeylere inandık ki yani. Ya da inanmasak bile mitolojide öyle hikayeler var ki. Bu en basiti ve en masumanesi. Neler var neler yani tarihte anlatılan. Hem dini anlamda hem efendime söyleyeyim mitolojik anlamda. O kadar hikayeler var ki koz toplamı bu en basitlerinden birisi bence. Kastamonlar yazmaya başladı. Bir reklam hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Erdi nerede ya? Kastamonu dedikodusu var, Erdi yok demiş. Evet, Erdi içeride. Giriş yasak buraya. Kastamonu dedin, Erdi'ye ne oldu demiş. Erdi başkan nerede? Vay, Erdi gönüllerde demek ki. Demek ki. Gönüllerde. Çok sık kullandığımız şeylerden bir tanesidir. Pabucu dama atılmak. Yani pabucumu dama attılar. Pabucunu dama attık. Pabucunu dama attım. Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyormuş. Hem ticaretle alakalı denetlemeler hem sosyal hayatla ilgili denetlemeler yapıyorlarmış. Kusurlu malın, malzemeden çalanın ve kalitesiz işi yapanın cezasını veriyorlarmış. Kalitesiz işçiliğin önüne geçmek için de ilginç bir yöntem efendim kullanıyorlarmış. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim ama kusurlu çıktı. Böyle durumda heyet şikayeti ve sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa ve sanatkar haksız ve kusurlu ise ayakkabının bedeli şikayetçiye ödeniyormuş ayakkabıcı tarafından. Aynı zamanda da konu burada başlıyor. Ayakkabılar ibret-i alem için dükkanın damına, yani ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyormuş. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi kimin kötü ayakkabı yapıp tamir ettiğini biliyormuş. Böylece pabucun dama atılması olayı, yani pabucu dama atılan ayakkabı maddi kazançtan da oluyor ve gerçekten de pabucunda fazla, damında fazla pabuç olan ayakkabıcının kötü, damında hiç pabuç olmayan ayakkabıcının iyi bir esnaf olduğu ortaya çıkıyormuş. Vay be, deşifreye baksana. Rencide ederek yani. Bence mantıklıymış. Hani böyle sattığı sucukta kanatlı eti falan çıkıyor ya da at eti, eşek eti falan. Onu da ne yapacaksın? Sahibinin boynuna asacaksın. O sucuğu onunla dolaştıracaksın. Firmasını da alnına yazacaksın. Diyeceksin ki bu affına sığınarak bu eşek eşek eti kullanıyor. Bu adam gıda teröristidir. Keşke şu anda böyle bir uygulama olsa. Değil mi? Hileli ürün satanın herhalde damını atamazsın artık yüksek binalar ama vücudunda herhangi bir yere monte edip ibret-i alem için bu şekilde dolaşmasını sağlayıp insanları kandıran, insanların iyi niyetiyle oynayan hırsız, emek hırsızı, vicdansızları böyle deşifre etmek. Bence güzel taktikmiş. Ben sevdim.

Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'un bu sabah da sonuna geldik. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve sağlıkla kalın. Efendim şimdilik hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bu son şarkıyı da sana armağan ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Her sabah bu saatte dediğim gibi hoşça kal diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Avcılar, Merter Topkapı, Aksiyon'da Mecidiyeköy Haliç, Halıcıoğlu Merter yoğun seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Seyran Tepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç geçişi de etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

0: Atlas bu.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.

reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır.

yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.

Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar

Hani zaman zaman böyle duyuyoruz ya, işte şu olayların haberleriyle alakalı yayın yasağı getirildi. Yayınlanmayacak, konuşulmayacak, bahsedilmeyecek şeklinde ya. Evet, tamam. Şimdi ben de diyorum ki dün akşamki Türkiye-İtalya maçının özetlerine yayın yasağı gelsin. Hiç kimse bir yerden izlemesin. Ne özeti ne tamamını. Vallahi ya. Yani şimdi hani daha başka ne diyebilirdim ki? Biraz beklentimiz vardı. Yani en azından tabii ki hani Fransa 1-0 yenildik. Dedik ki İtalya ile berabere kalırız belki, en kötü yenebiliriz de dedik. Bir ilki istiyoruz, gerçekleştirmek istiyoruz dedik. Bursa'da 29. dakikaydı, 3-0 oldu. Yani ortalama 10-15 dakikada bir gol yedik belki de. Şimdi aynen ya diyen dinleyicilerimiz var, bana da katılıyorlar. Ama tabii ki şimdi yani taraftarlık böyle bir şey. Milli takımı tutmak böyle bir şey. Yani yensen de yenilsen de seninleyiz milli takım, Türkiye. Ya da siz hangi takımı tutuyor olursanız olun, o takımın maçları da hani mağlubiyetle bitse diyoruz ya, hani yensen de yenilsen de seninleyiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Problem yok. Peki önümüzdeki maçlara bakacağız o zaman. 29 Eylül Salı günündeyiz. Yağmurlu bir İstanbul günü. 2:10 geçiyor saatler. Yağmurlu derken zaten söylenmişti. Hatta çarşamba akşamına kadar, yarın akşama kadar da devam edecek. Özellikle İstanbul'da bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Ama yağmur da güzel. Yağmur yağınca mutlu olan insana ne deniyordu? Blue gibi. Belki de yanlış söyledim, eksik de söylemiş olabilirim. Yalçın.net başladı İstanbul FM'de. 16'ya kadar beraberiz. Çok güzel şarkılarımız var. Aynı zamanda dün bağlantıyı yapacaktık ya saat 14.30'da Feyza Acay'la. Dün yapamadık ama bugün yapacağız. Saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek, ne gibi tüyolar verecek. Kulağımız burada olsun. İstanbul FM'e, yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz.

benden, hani benden daha iyi derken biz spor yorumcusu, futbol yorumcusu değilim ama kadın dinleyicilerimiz dün akşam bayağı bir sinirlenmişler. Fark ediyorum gelen mesajlarda. Yalçın, başka bir teknik direktör lazım bize, başka bir hoca lazım bize diyenler var. Arkadaşlar ben değiştirmiyorum hocayı. Yani ne bileyim oradaki rotasyonu ben sağlamıyorum. O yüzden siz başka bir... Peki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de tabii ki mesajlarınızla bizlere katılabiliyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi hep pazartesi günü yaptığımız Feyza Hoca ile bağlantımızı bugün yapacağız. Saat 14.30'da, bilginiz olsun. Bakalım bize neler söyleyecek, çünkü hafta sonu bir dolunay vardı. Yani onun etkisini yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Daha neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Onu da o bağlantımızda öğreneceğiz kendisinden. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu arada İstanbul'da bu dakikalarda, bu saatte olmazdı bu kadar yoğunluk ama %56 trafik yoğunluğu var. Bilginiz olsun, biraz yoğunlaşmaya başladı. Ama tabii ki yağmur da devam ediyor. Hoş geldiniz bir kez daha.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Ve İstanbul FM'de Yalçın.net devam ederken dün yapamadığımız canlı bağlantımızı bugün yapıyoruz sevgili Feyza Hoca'yla. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin?
1: Vallahi biz iyiyiz. Sizi sormalı.
2: İyi diyelim.
1: İyi değil. O zaman alkış kocaman. Aman iyi olalım hocam ya vallahi. Kötü olup da ne olacak ki?
2: Ya zaten pek çok şey kötü. Biz de kötü olursak orayı yükselteceğiz.
1: Değil mi? Yani
2: sonuçta... Eğlenelim geçelim yani.
1: Doğru vallahi o şekilde. Eğlenmenize bakın, tabii. Zevk almanıza bakın, keyif almanıza bakın şeklinde değil mi hocam?
2: Ya öyle, hayat hep böyle değil mi?
1: Evet.
2: Biz şu an hani bir şeyleri biliyoruz, önden görüyoruz. Ama Hı-hı. Bu duracağız, hiçbir şey yapmayacağız, bu acıyı sonuna kadar yaşayacağız demek değil. Burada hani biz burayı nasıl daha hafif atlatırız?
1: Hı-hı.
2: Hani bu da gelip geçici bir süreç demeyi deneyimlemek aslında.
1: Evet hocam ya. Yani tabii ki sonuçta insanın da kendi kendine ve duygularına, beynine biraz müdahale gücünün iyi olması gerekiyor.
2: Kesinlikle %5 elimizde olan bir şeye var.
1: Evet peki. Hocam bu haftayla alakalı neler var elinizde?
2: Nasıl başladı?
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Mesela benim adıma biraz daha keyifli başladı. Öyle söyleyelim. Biraz yorgun başladı. Keyifli ama yorgun başladı. Bunu söylemem
2: Güzel
1: lazım.
2: Güzel haber aldın mı?
1: Yok vallahi dün kötü haber aldım. Öyle söyleyeyim akşam eve giderken.
2: Yani güneşin Uranüs ve Plüton'dan aldığı güzel açıları yaşamadım.
1: Yani dünkü işte akşam eve giderken markette aldığım haber evet o yaşatmadı. O haber bana yaşatmadı. Öyle söyleyelim.
2: Üzüldüm. Ya zaten gökyüzü çok karışık biliyorsun retrolar öncesi böyle herkesin hayatında bir şeyler oluyor.
1: Hı hı.
2: Para piyasalarına baksan orada bir şeyler oluyor. Yani
1: evet.
2: Fon krizleri vesaire. Evet. Uluslararası baktığında yeniden bir savaş yükselişi olacak gibi görünüyor.
1: Hı hı.
2: Hani Rusya Mars retrolarını sever o da Ocak ayında onun işte ilk adımlarını şimdi hissediyoruz. Çünkü Mars Aslan'a geçti. Biraz daha ben buradayım diyen bir tavrı olacak. Hı hı. O yüzden böyle hani oralarda ortalık karışık.
1: Hı hı.
2: Bizim küçük hayatlarımızda da ben bu haftayı şeye benzettim.
1: Neye
2: Çocukken
1: hocam?
2: Bir oyunu oynardık. Hani bu elimizde bir tane çekiç.
1: Evet.
2: Kafasını çıkaran kurban mısın?
1: Evet onlar.
2: Kurban alırdık ya.
1: Ha nereden gelirse onun kafasına mı vurmamız gerekiyor hocam ya da ne bileyim müdahale
2: Yok,
1: mi etmemiz
2: lazım?
1: Yok
2: biz daha çok kendimizi o kafasını kaldıran kurbağa gibi hissedeceğiz.
1: Eyvah çok kötü o zaman.
2: Yani hani gülerek anlatıyorum ama Mars Plüto karşıtlığına gidiyoruz.
1: Hı hı.
2: Mars Plüto karşıtları kareleri çok sancılıdır. Hani bir olay olursa ölümlülük yani ölümlü olması durumunu verebilir.
1: Hmm.
2: Hani bu sarsıntı, deprem olabilir, trafik kazası olabilir. Çünkü burada hani işin içinde bir de Merkür var. Trafik kazaları, zincirleme trafik kazaları, deniz kazaları.
1: Hmm.
2: Bunlar da olabilir.
1: Hmm.
2: Şimdi yarın Merkür çünkü Akrep Burcu'na geçiyor. Burada sabitlerdi. İşte Aslan, Kova ve Akrep Burcu'nda bir tekare oluşuyor. Bu Hı-hı. sert bir açı deriz. Ve toprağı çok ilgilendirir. Toprağı, finansı, parayı yani kök saldığımız o sabit olan şeyleri yerinden oynatan enerjilerdir. Hani deprem konuşurken mesela genelde o buradan çıkartırız birçok şeyi. Ya da bir sabit yıldız etkisiyle çıkartırız. Burası sancılı.
1: Evet.
2: Bu bizim kendi hayatlarımızda da şimdi bir Merkür retrosu yaşayacağız.
1: Hı hı.
2: Venüs retrosundan sonra ama eş zamanlı dönemi de olacak bunların. Sene başında hatırlıyor musun? 3 tane Merkür retrosu yaşayacağız bu yıl. Hepsi
1: evet.
2: de su burçlarında demiştik.
1: Evet, evet.
2: İşte birincisi balıktaydı. Biraz böyle salıverme, inanç geliştirme, akışa güvenme, hissetme ve şifa bulma, şifamızı bulma anlamında çalışacak.
1: Hı hı.
2: Yazın acılı, sancılı bir Merkür Yengeç Retrosu yaşadık.
1: Hı hı.
2: Burada pek çok ne yaşadı ailesiyle, duygularıyla, geçmişiyle, kökleriyle bir şeyler yaşadı, sancılandı, aile problemleriyle ilgilendi. Hı hı. Şimdi geliyor burada akrepte bir retroya.
1: Evet.
2: Derinleşme zamanı. Akrep hani Merkür akrep dediğimizde sivri dillilik vardır. Hı hı. Dedektiflik, şüphe vardır, öfke vardır. O dilin yaralayıcı özellikleri vardır.
1: Hı hı.
2: Ama bir yandan da akrep dönüşümdür. Sezgisel dönüşümdür ve şifacıdır. Hani cerrahtır orada. Hı hı. Bu cerrahati oradan akıtıp orayı şifalandırma, ama bunu olduğu gibi değil de dönüştürerek. Hı. Hani eskiyi kazımak, daha sezgisel olmak, daha gerçeğin peşinden gitmek gibi bir şey çalıştıracaktır. Hı hı. Bu durum çok da kolay gelmeyecek. Çünkü hiçbirimiz değişimi o kadar sevmiyoruz.
1: Sevmiyoruz, kabullenmiyoruz da.
2: Inşallah. Aynen öyle. Yani bu sonuç olarak güzel bir şey olsa da, yani bir estetik operasyon da olsa, bu acılı değil mi?
1: Evet. Yani
2: bir burun yaptırıyorsunuz.
1: Hocam yani sonuçta az da sürse acı çekmeyi sevmiyor insanoğlu yani.
2: Ya kim sever ki? Hangi değil canlı mi sever?
1: Evet.
2: Ve tüm canlılar doğaya baktığımızda kendini onarmaya çalışır. Ağacın dalını kesersin, oradan yeni bir dal, yeni bir şey, hani orayı onarıp başka bir yerden dal çıkartır. Başka evet bir yerden yapraklarını çıkarır. Buradaki asıl sorun kökünde olmasın. Kökünde bozukluk varsa o ağacı çürütür. Hani daldan olanı biz kotarırız. O yüzden Merkür Yengeç Retrosu'nda hep köklere çalışmıştık. Yani ben de danışanlarımla konuşurken hep kökler, hep aile. Çünkü bir şeyin kökünde bir çürüme varsa onu iyileştirmeden sağlıklı dallar edinemezsin.
1: Evet.
2: Ama bir ağacı budadığında daha gür olur. Şimdi hani biz yaz döneminde umarım ki pek çoğumuz köklerimize çalışmışızdır. Hı-hı. Şimdi dallarda budama zamanı. Biraz böyle düşünmek gerekiyor. Ama Mars Aslan şimdi bir yandan Jüpiter'le güzel kontak kuracak ilerleyen zamanlarında. O, hı-hı, yakın tarihli değil. Bir ayı falan var onun. Ama şu an hani ilk etapta Uranüs ikizlerle, Neptün koçla, sonrasında Satürn koçla burası güzel açılar yapacak. Ama bir yandan bir Plüto baskısı var. Burası hani ben mi yöneteceğim, sistem mi beni yönetecek? Biz kendimizi gösterecek bir şey hissedeceğiz kendimizde. Bir nasıl diyeyim? Kendimi ortaya koymalıyım cesareti gelecek. Mars Aslan'da hani o eylemi gerçekleştirecek, özgüveni verecek bize. Ama karşımızda daha büyük bir güç var. Hani birine mahallenin kabadayısı diye düşünürsen diğerinin mafya babası gibi düşün.
1: Evet.
2: Hani oradaki çatışma Mars-Plüto karşıtlığı. Ama bir yandan hayaller için harekete geçme isteği verecek. Burası mesela sanatla ilgilenen arkadaşlarımız için çok kıymetli şeyler. Hani kendi içinde yapıyorsa bu çalışmaları. Burada yaratıcılıkla ilgili çok şey ortaya çıkabilir. Burası çok güzel çalışabilir. Ama bunu ortaya koyma anlamında, bunu hemen satışa sunma gibi düşünürsen burada problemler yaşayabilir.
1: Evet.
2: Çünkü dışarıdan bir manipülasyon, dışarıdan bir baskı, dışarıdan bir kıskançlık ve onu yok etme durumu olabilir. Hani ben mi yön vereceğim, sistem mi beni yönlendirecek? Burada güç mücadeleleri. Bir yandan o içimizde görünür olma arzusu çok yükselecek. Ama bir yandan da kontrolü zorla ele alacak olan birileri karşınıza gelecek. Bu belki torpille olacak, belki gücünden kaynaklı olacak. Burada bir sıkıntı olabilecek. Bu hafta Venüs retroya giriyor. Çarşamba, perşembe, yani ayın 3'ünde şu an tarihi ve günü eşleştiremedim. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
2: Retroya girmeden önce bir duracak, geri basacak. Hani böyle ilişkiler durmuş gibi. Zaten ilişkiler açısından çok keyifli bir hafta değil. Bunu baştan söylemek isterim. Ama işle ilgili bazı iyicil şeyler olabilir. Bazı olumsuz şeyler olabilir. Bu hafta sağlığımıza, saatimize, dikkatimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öyle böyle değil. Özellikle sabit burçların ilk derecelerinde doğanlar ve oralarda gezegeni olanlar. Bunlar ne? İşte boğa, akrep, aslan, kova. Bunların böyle ilk 5-6-7 derecelerinde doğanlar için bu hafta daha zor ve zorlayıcı etkilere sahip.
1: Evet hocam.
2: O yüzden hani buna dikkat etmek gerekiyor. Trafikte çok dikkat etmek gerekiyor. bu Venüs retrosu ilişkilerle ilgili kafaları çok karıştıracaktır. Yeni hani maaş gelecek bu ay yetmeyecek gibi bir şeydi. Hani finansal anlamda da burası böyle bir yetmezlik olacak. Biraz hani mehter yürüyüşü gibi düşünelim burayı. İki ileri bir geri gibi. Evet bir ilerleme var ama bu ağır aksak bir ilerleme. Büyük kararlar için doğru zaman değil ama hayat her zaman biliyorsun ilerliyor. Biz de adım atacağız. Sadece bu adımların koşar adım değil de yani iki ileri bir geri gibi. Üstünden sürekli geçmemiz gereken şeyler gibi.
1: Evet.
2: Aynen. Aynen. Bastığımız yere, aldığımız kararlara, sırrımızı paylaştığımız insanlara, hani akrep sırlarla da ilgili burada sırların açığa çıkması durumu da olabilir tabii ki. Ve akrep ölümle ilgili burada sevdiklerimizin bazı problemlerini yaşayabiliriz. Burada bir Venüs retro akrep olduğu için özellikle gebe olan arkadaşlarımızın çok çok daha dikkat etmesini rica ediyorum. Mutlaka ki kontrollerini yaptırsınlar. Hem kadın hastalıkları hem işte erken gebelik süreçleri için. Burada işte bazı komplikasyonlar olabilir. Düşükler olabilir. Bunlar hani biraz daha tetikleniyor olabilir. Hani bir şey olmaması adına rutin kontrollerini mutlaka ki hani bu hafta bir baktırmayayım işte aman hani sonra giderim gibi bir şeye düşmesinler, yapmasınlar.
1: Hocam o zaman bu hafta öncelik sağlık mı diyelim?
2: Ya sağlık çok öncelikli.
1: Değil mi? Çok öncelikli bu
2: özellikle
1: hafta değil mi özellikle?
2: Kadınlar için.
1: Ha, kadınlar için özellikle.
2: Özellikle kadınlar için sağlık gerçekten çok önemli. Kadın hastalıkları yönüyle çok önemli. Biliyorsun akrep burcu cinsel organlarla alakalı, cinsel sağlıkla ilgili. O yüzden rahimle alakalı tüm konular özellikle hani kadınlarda en basiti yani hani en basitiyle atlatsınlar. Hani sistit gibi bir şey. Ama hani bu derecelerde olanlar için söylüyorum, her tabii ki. İnsan için geçerli değil. Ama burada sabit burçların ilk derecesinde gezegenleri olanlar için burası gerçekten çok kritik. O yüzden tüm kontrollerinde işte vakti geçtiyse de ötelediylerse de mutlaka yaptırsınlar. Daha önce görünmeyen bir şey vardır belki. Şimdi görünür olur. Çünkü ay da büyük biliyorsun. Dolunay'dan yeni çıktı.
1: Evet.
2: Bu hafta böyle çok inişli çıkışlı, ilişkilerle ilgili karar alınacak bir zaman değil. Çok kavgaya tutuşulacak zaman değil. Merkür bugün işte bugün yarın son derecelerde ve yarın burç değiştiriyor. Diplomasi bitiyor. Sivri dil ve daha böyle derinden hani saman altından su yürütme dönemi başlıyor gibi. Yani bir anlaşma, uzlaşma artık çok konuştuğumuz şeyler olmayacak. Ama bu sadece bizim için değil, herkes için
1: herkes
2: böyle
1: için olacak. Geçerli. Hocam ben, bu arada son bir dakika, onu da hemen söyleyeyim.
2: Hep şuna hatırlatıyorsun yani.
1: Hep hatırlatıyorum. Reklama gireceğiz çünkü.
2: O yüzden yani anlaşmalar, görüşmeler açısından çok verimli bir hafta değil. Ay boşlukları olan günlerimiz var. Bunları hani olabildiğince ben zaten sayfamda da paylaşıyorum bugün ay boşlukta diye. Onlar da dikkat etsinler. Ve nedir hani rutini devam ettirmek ay boşluk zamanları. Kuaför işleri varsa onları yapmaları. Ya yani akışta olan şimdi hani Venüs retro kuaför işine gidilir mi? Ay boşluk zamanlarını değerlendirin. O orada zaman. Çünkü bir akış var, bir ilahi akış olduğu için hani isteğinizin dışında olma olasılığını biraz daha azaltır ayın boşluk zamanı. Ondan dolayı hani ne diyeceğiz? Duamızı edeceğiz, şükrümüzü edeceğiz, niyetimizi ortaya koyacağız.
1: Yolumuza bakacağız.
2: Minik adımlarla.
1: Minik adımlarla. Hocam çok teşekkürler.
2: Minik adımlarla ileri gideceğiz yani. Sağ olun. Yapacak başka bir şey yok.
1: Ağzınıza
2: ama
1: sağlık.
2: Dikkat edilmesi gereken bir hafta.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi bir aksilik olmazsa yine görüşeceğiz. Bağlantıda konuşacağız.
2: Tamam.
1: Çok konuşuruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça İyi haftalar.
2: Kal. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. İstanbul efendim.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Radyo'nun dediğini bir kez daha hatırlatalım. Özellikle kadın dinleyicilerimiz için. Yani bu hafta özellikle sizler için sağlık bakımından çok önemli bir hafta. Lütfen kendinize iyi bakın. Mesela hoş geldin iyi yayınlar diyor. Aysel diyor ki ben yırttım. Bütün her şey tertemiz. Aman mikrofona vuralım. Allah nazarlardan korusun. Yalçın.net'in tüm daimi dinleyicilerine merhabalar. Yalçın abi bugün biraz geç kaldı kusura bakma. Hiç problem değil. Herkese selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyorum diye de yazdı İngiltere'den. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yağmurlu bir İstanbul günü ve tabii ki ne yapacağız? Yağmurdan bahsetmeyeceğiz. Ara ara ama İstanbul trafiğine bir göz atacağız. Çünkü bugün yağmurluysa yani nedir? İstanbul trafiği de yoğundur. Trafik yoğundur bilginiz olsun. Şu anda %58'lik bir trafik yoğunluğu var. Ve bazı noktalarda tabii ki trafik kazası da olmaya başlamış. Mesela şurada E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde orta şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş sevgili dinleyiciler. Bir şerit trafiğe kapalı ve yoğun bir trafik var orada. Bir daha söyleyeyim, E5'te D100 Karayolu diye geçiyor ya orası. Hacı Şerif Avcılar yönünde orta şeritte hasarlı trafik kazası. Çok geçmiş olsun. Bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa onlar için de bir bilgi aktarmış olalım. Bu saati kapatacağız. Yeni saate de Betül Demir'le başlayacağız. Kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Yalçın.net devam ediyor.

araştırma yapıyor. Yani turistlerle birlikte bir araştırma yapıyor tabii ki. Yurt dışına işte çıkan, tatil için giden turistlerle işte bir araştırma yapıyor. Onlara soruyorlar. Diyorlar ki işte size göre trafikte en agresif ülke hangisidir diye. Şimdi yabancı turistlerin katıldığı bir sürüş araştırması bu. Trafikte sabırları tüketen alışkanlıkları ve en agresif ülkeleri göz önüne sermiş bu araştırma. Bu araştırmada işte uluslararası bir araç kiralama platformu tarafından yapılıyor. Turistlerin farklı ülkelerdeki deneyimlerinden yola çıkarak orada bir rapor hazırlıyor. İşte direksiyon başında en fazla kural dışı ya da işte saldırgan tavırla yüzleşilen ülkeler belirleniyor. Aa, evet, Türkiye'de var. Var bu listede ama kaçıncı sıradayız? Şimdi mesela yurt dışına çıkan mutlaka dinleyicilerimiz vardır. Ne bileyim, orada bir taksiye bindiniz mi, bir araca bindiniz mi, şoförü olan bir araca, nasıl bilmiyorum ama çok da böyle şey yapmayacağım, detay vermeyeceğim. İşte dünya genelindeki yolculuk kültürünü mercek altına almışlar ya, işte o turistlere de sormuşlar, onlar da cevaplamış, işaretlemişler kendilerince ve bu araştırmaya göre ve turistlerin söylediklerine göre de dünya üzerinde trafikte en agresif ülke sıralamasında birinci hangi ülke çıkmış biliyor musunuz? İtalya. Aa, abi adamlar futbolda da agresifler ya. Yani çok ciddi söylüyorum. Yani turistler bunu söylemiş. Var mı aramızda İtalya'ya giden? Orada bir taksiye binen ya da şoförlü bir araca binen? Bilmiyorum. Ha, bunu tabii ki İngiltere takip ediyor. Dünya üzerinde en agresif trafikte sürücüye sahip ülke ikinci sırada İngiltere. Vay vay vay vay vay. Üçte Amerika Birleşik Devletleri var. Dörtte Fransa var. Beşte Avustralya var. Neyse ki beşe girmemişiz ama Türkiye olarak biz de altıncı sıradaymışız. Turistler böyle söylemiş. Evet. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelen turistler, tatile gelen turistler bu araştırmaya katılmışlar. Demişler ki işte Türkler de evet biraz agresif. Bizim arkamızdan İspanya geliyor. Vallahi böyle. Şimdi zaman zaman hani trafikten bahsediyoruz ya, boşuna da demiyoruz yani, trafik kurallarına lütfen uyun. Özellikle de turistlere lütfen güzel kazıklamayın. Tövbe tövbe. Fazla para almayın. Güler yüzlü davranın. Bak, sıralamaya giriyoruz ondan sonra. İkinci saate hoş geldiniz.

bir dinleyicimiz. Gittiğimiz her yerde araç kiralıyoruz diyor yurt dışında. Ülkem insanı dışında korna basan, bangır bangır müzik açan, el kol hareketi yapan yok diyor. Aa, vallahi diyor İtalyanlar da aynı biz. Yüksek sesle konuşuyorlar, sıcakkanlılar, misafirperverler. Bize benziyorlar. Bir de ikramı seviyorlar. Bizi İtalyan zannediyorlar gittiğimiz zaman. Avrupa'da o kar bize yani demiş. Toplu taşımaya bir bin İtalya'da kafa beyin kalmaz diyor. Kavga var sanırsın. Hep bir ağızdan konuşuyorlar. Birbirlerini dinlemiyorlar. Bir şey soracağım ya. O zaman bende de biraz böyle bir İtalyanlık mı var acaba? Ben de yüksek sesle konuşuyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yani mesela bu toplu taşımada, metroda çok fazla konuşulmuyor ama diğer toplu taşımalarda mesela ya da başka yerlerde hani sessiz sessiz telefonda konuşanlara ben acayip imreniyorum. Çok ciddi söylüyorum ya. Yani nasıl duyurabiliyor karşısındakini, kendisini? Ben bir konuşuyorum, direkt sanki stat'tan konser veriyormuşum gibi. Buongiorno, come stai? Bak İtalyancam da var. Peki, çok teşekkürler. Ne demiş Özlem? Bence Türkiye birinci sırada olmalıydı. Aa, niye ki? Tabii yolcuları da dahil etmek lazım buna diyor. Mesela şu anda otobüsle işe gidiyorum ben diyor. Yani... Ama otobüsü sen kullanmıyorsun sonuçta. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Salı günündeyiz, 3.20 geçiyor saatler ve yalçın.net'te devam eden program 16'ya kadar beraberiz. Yağmurlu, biraz serin bir İstanbul günü. Serin diyorum ama inanın bütün insanların kılık kıyafetini birazdan anlatsam benim kafam karışıyor ne giyeceğiz diye. Bot giyen var, atkı takan var. Ya ah ah ah.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımı.

Vallahi şimdi gelen mesajlara da baktığımız zaman da Yalçın diyor yine ne giyeceğimizi bilemediğimiz günler geldi diyor, günler. Şimdi aslında öyle ama biraz önce onu anlatacaktım. Şimdi o mesajı görünce de aklıma geldi. Gerçekten yani birazcık böyle hava serinleyince, biraz yağış olunca ne giyeceğimizi şaşırıyoruz. Herhalde o dönemlerdeyiz şu anda. Ama bir de şey var sevgili dinleyiciler, insandan insana değişebilir tabii ki. Şu anda birisi buz gibidir der ki yani şu anda hava buz gibi ya falan. Oysa ki yani 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Hafif de bir yağmur var İstanbul'da. Vallahi sabah radyoya gelirken bir baktım ki bot giyen var, atkı takan var, içi kürklü mont giyen var, bere takan var. Ben de artist gibi gelmişim. Diyorum ki yani olay ne? Acaba ben mi hatalıyım? Onlar mı çok abarttı? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün bugün haber sitelerine bakın. Artık yani bu soğuk havalar, yağışlı havalar gelince hemen ardından şöyle haberler çıkmaya başladı. Diyorlar ki pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Şimdi bakın aslında ben de yanlış biliyormuşum. Bugün bir meteoroloji uzmanı açıklama yaptı. Onun yazısını okudum. Diyor ki orada yani pastırma yazının diyor garanti bir hani net bir tarihi yok ki diyor. İşte Ekim'in son haftasıyla Kasım'ın ilk günleri, o da diyor atmosferde işte hani elverişli işler olursa falan. Yani denk gelirse o hava sıcaklığı olur diyor. Yoksa diyor hani sonuçta benim verebileceğim bir tarih yok. İşte ne bileyim 29 Ekim'de hop pastırma sıcağı geldi diyemeyiz. Ben çizme şişme yelek yağmurluk giydim diyor dinleyicimiz. Ve şemsiye çantada duruyor. Herhalde kullanmam. Su geçirmiyorsa kullanacak bir durum yok. Vallahi ya yani zaten böyle ara ara da bahsediyoruz. Dört mevsimi kalmadı artık maalesef. Çünkü ilkokulda onu öğretiyorlardı. Neydi? İlkbahar yaz, sonbahar kış. Ama artık öyle değil. Nedir? Kış ve yaz. Ya.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Yalçın.net devam ediyor.

kadın dinleyicilerimize bir sormak istiyorum. Çünkü hani bu araştırmanın doğruluğunu gerçekten öyle mi? Yani bunun cevabını ancak siz verebilirsiniz. Siz kadınlar verebilirsiniz. Vallahi ya. Yani çok enteresan. Şimdi belki de tabii ki erkekler bunun cevabını biliyor canım. Ama kadınlar da biliyor olabilir de süre tarafını biliyorlar mı? Onu işte hani tahmin edemiyorum. Orası biraz muamma. Şimdi bir araştırma karşıma çıktı. Ben de dedim ki yani İstanbul FM dinleyen kadın dinleyicilerimize bunu bir sorayım. Acaba doğru mudur, yalan mıdır diye. Hani partnerinizle bir tartışma olduğunu düşünün. Tartışıyorsunuz. Sonra erkekler bu tartışma bittikten sonra konuyu hemen kapatıyorlar. Yani sanki erkek hiç öyle bir tartışmaya girmemiş, hiçbir söz düellosuna girmemiş, konuyu kapatmışlar. Ama kadın tarafına baktığımız zaman bu araştırmaya göre diyorlar ki kadınların siniri yaklaşık 9 saat sürüyor. Doğru mu bu? Acaba kadın dinleyicilerimize soruyorum. Vallahi yazın WhatsApp'tan. Doğru, yanlış falan şeklinde yazabilirsiniz. Yani kendi isminizi yazmanızda da gerek yok. Ama yani bunun doğruluk cevabını ancak sizden alabilirim. Erkekler de der ki evet Yalçıncığım, ben eşimle tartışıyorum vallahi 24 saat. Onlar da öyle yazabilir. Araştırmaya göre erkeklerin çoğu tartışma bitince konuyu pat diye kapatıyorlar. Ama kadın tarafına baktığımız zaman onların siniri tam 9 saat sürüyor yapılan araştırmaya göre. Ne diyor? Vallahi benim sinirim en az 9 gün sürer diyor. Aa, o da 9 ama bunun günü var mesela, gelen ilk mesajlardan bir tanesi. Bakarız birazdan veda etmeden önce gelen mesajlara. Ne diyor şimdi, bir tane daha geldi. 9, 19, 29 diye devam eder o diyor. Eyvahlar olsun. Bakacağız.

Vay vay vay vay. Yani bu araştırma bence doğru. Yani şu anda İstanbul FM'in kadın dinleyicileri yazıyor. Cevapları söylüyorlar. Ne diyor mesela bir dinleyicimiz? Önemli bir konuysa yıllarca unutmuyoruz bile. Yeri gelince önüne koyarız. Temcit pilavı. Ya işte kadınların en büyük yeteneklerinden biri. Peki devam edelim. Yalçın diyor, benim eski eşimle tartıştığımızda 10-15 gün konuşmazdı. Şükürler olsun bu... Hay Allah, güldüm. Özür dilerim Canan. Canan yazmış çünkü bunu. Şükürler olsun boşandım, kurtuldum. İnanın böyle insanlar travma diyor, yaratıyor. Uzak durmak gerekir diye yazmış Canan. Altına da ismini göndermiş. Peki ne diyor? Yo, benim geçmez 9 saat değil 9 ay geçsin benim istediğim şekilde gönlümü almayı becerebilene kadar sürer. Çok kırılmışsam da geçmiş olsun diyor. Zor affederim. Zor kırıldım ama zor da affederim diyor dinleyicimiz. Tartışma derken ben tartışmam. Söyleyeceğimi söyler, tavrımı koyar, çekilirim diyor. Vay vay vay vay. Peki ne diyor? Kader yazmış. Çok doğru Yalçın. Kesinlikle doğru bir araştırma. Yalçın, benim sinirim bir hafta sürüyor diyor. Bir şey soracağım ya. 9 saat gerçekten çok masumane bir süreymiş. Sizin yazdıklarınızı görünce orada diyor ya mesela bir dinleyicimiz, 9, 19, 29 diye devam eder diyor. Aa, doğruymuş vallahi ya. Peki. Doğru bir araştırma sizinle paylaşmışım. Şimdi salı gününde yalçın.net'te İstanbul FM'de veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Şimdi geliyor tabii ki mesajlarda yoğun şekilde ama Yalçın abi, eşimle tartıştım mı odadan ayrılırım. Giderim, tekrar geldiğimde hala Ay Allah ya. Tartışıyorum diyor, gidiyorum diyor, dönüyorum diyor, hala konuşuyor. Peki, çok teşekkürler. Yarın saat 14'te bir aksilik olmazsa yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yarın çarşamba, yani tiyatro davetiyesi kazanma günü sizin için, benim için de kazandırma günü sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi güzel şarkıları da dinleyeceğiz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en özlediğiniz, sevdiğiniz o nostaljik şarkıları dinleyebileceksiniz. Bilginiz olsun. Ve tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, herkesle samimi olmak bir yetenek değil, bazen bir karakter zafiyetidir. Mesafeli olmaksa kibir değil, kendini muhafaza etmektir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.
8: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

belli Atlas bu. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Sana iyi gelecek şarkı
1: İstanbul FM'de.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Antalya 30, Diyarbakır 28 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mersel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe. Aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir oldukça etkili. Ümraniye ikinci köprü girişine kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: hızınıza talibiz.
1: Kaçtı kızım bizim hızımız?
2: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
0: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.

0: Aşkım sen yat, ben kalkarım.
1: Emin misin?
0: Tabii canım, sonuçta çocuk ikimizin çocuğu.
2: Adam gibi adamların tıraş bıçağı, adam marka tıraş bıçağı, yalnızca Şok'ta.

0: Bak damat, bizim kız bundan sonra sana emanet.
1: Ya baba.
0: Öyle öyle.
1: Bana değil baba, kendine emanet, kendine.
2: Adam gibi adamların tıraş bıçağı, adam marka tıraş bıçağı, yalnızca Şok'ta.

0: Evet beyler, halı sahaya herkes geliyor mu?
1: Beni bu hafta yazmayın abiler.
0: Ne oldu? Yenge mi salmadı yoksa?
1: Yengen değil, ben. Evlilik yıl dönümümüz kardeşim.
2: Adam gibi adamların tıraş bıçağı. Adam marka tıraş bıçağı yalnızca Şok'ta.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ulan ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim. İstanbul efendim.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözüm